Dudu çiçek, o çiçek sendin dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem kondu çiçek, o çiçek sendin dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 dakika mesafede. Şık kasabasında premium villa hayatı. High Park Residence. Townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055-444-4554.
3: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul. Ella Gimete 7 sentyabr 11 sentyabr tarihinde 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik Möcüze Kargıdalı yağı 10 manat 89 kepik 5 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 17 manat 99 kepik 500 gramlık Beta Karaçay 12 manat 55 kepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 17 manat 99 kepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
4: Doğru seçim.
5: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisən?
6: Kaspak Sumgayıt'ı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Həyat Dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Olmaz. Ben gelmişim.
1: Ne geçerleşmişsin Aygaz'da? Bak işleşmişsin.
0: Solmaz. Sevirem seni. Sen de düzünü de. İstiyorsan beni.

0: Olmaz. Ben gelmişim.
1: Ne keşenleşmişsin arkadaşım. Bak işleşmiş seni.
0: Solmaz. Sevirem seni. Sen de düzünüz deyin. İstiyorsan beni.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Sungayt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wcaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Kimidim senden önce, ah pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılmaram. Ömrüme bağladım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılmaram. Bin yıl yaşasam yine

0: Kıy. Bu kimdir? Ay kız. Dur başıma deyip ağız burada neyi yapmışsın? Dur gide gebe.
1: Ben kız diyorum.
0: Görürüm, bahtın getiripçe kız olmamsın. Yoksa bu göv değil, ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Ve familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Ve dedenin adı nedir?
1: Mehmet'im. Mehmet, Mehmet oğlum, Mehmet oğlum. Başa düştün?
0: He.
1: Menden elimiz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden elimiz. Benim de kişilerden hoşum gelmez. Gördüm.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Ver dünyadan neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşım yadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan ara.
1: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aç sorma sen ki.
0: Yok ha. Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, anadan gelmez ulan.
0: Dursa. Yaş. Elimden kaçıp burada, bu toy hininde gizlenmek istiyordun. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: Bir araba tapıp evlenseydim.
1: Ne? Araba? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hele de tüsü tepemden çıkmış.
0: Ama ben bu yay nece olsa evleneceğim. Hele sevgilime şehir de yazmışam. Bak. Mühsün yaralanmıştır. Bir bak üreği kandı. Doktor dedi ki yalnız kurtuz ona dermandır.
2: İndi de sen benim elimden. İlimler akademiyasında da gizlenebilmezsen.
3: Seni ben taparam gene de olsa. Elimden hep zaman kurtarmasacağım.
4: Ayrıldık kurtardı yanılmışı ya. Ayrıldık kurtardı yanılmışı ya. 6 ay yaşadık. Besteyler var. 6 ay yaşadık. 6 ay yaşadık. Besteyler var.
1: Azizim, iki gözüm. Ah, benden ne istiyorsan?
2: Penceyi çıkart. Ayakkabının da bir tane çıkart. Ayakkabının bir tane çıkartacaksan ya yok?
0: Hanım, benim ayakkabım sizin neyinize lazımdır?
2: Başlayın, ben meş gelirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz nece artistkayım? Nazik.
0: Beh beh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış ola. Mühsün.
2: Siz çarşıdan oynayırsınız.
0: Emretseniz seygah da oynayarım.

0: C'est sur un chat. Non, c'est vrai, je te dis ça. Je voulais avoir la main, je t'en prie. Ada, kart çıkarar tabandan sonra gel bakarsan.
1: İtirmişim. Hamısını itirmişim. Pulları da, kartuşkaları da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tutuşmuştu ki belki sakla.
2: Çöpe kartuşkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
3: Anamızın vay

0: mesnat oldu.
1: Aferin!
0: İsteği mesnat oldu.
2: Tut tut! Bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
3: Otel şimdi. Bana bak. Otel de tutacaklar.
4: Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
5: Kantora gelersen danışarım.
4: Başı yine kantora.
6: Ay kişi suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımakta belimiz eğilir. Ay cemaat eşidirsin.
5: Gelersiz kantora danışarım.
7: Üf ehval.
8: Ekşi bu istedir de adamın keyfini soracaklar.
7: Kantora yanıma gelersin.
9: Kantora ne için paşa balay?
7: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atırıram.
4: Ne fiyin ne soyu bay kişi.
7: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne ne sesi?
4: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz.
7: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
10: Malını satmadın beni. Gel yedik vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərd bir şeylər gətirdilər Almanya'da. Trafeya.
11: Angeles kendi kavuşu. Ağırsan.
12: Şirreşirəm.
11: Çiftçileşir. O boydan da çör çirmundan gir. Bu hele fikirleşir.
0: Görmedik biz güldürsün.
13: Niye taksın? Biraz kömersin ama.
14: Kömersim yoktur.
0: Görmedik biz oyuncağı.
14: İstirahate gelin. 3 yıl.
13: Ahır ki keşte la.
14: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
14: Teze kömersim. Beli oğlandı.
0: Eşitmedik oyuncağı.
14: Başlayalım.
4: Başlayalım.
14: Ver vedran görüm.
4: Mehmet'im. O bayağı gelen kim idi?
12: İş yok, güc yok. Belinlerdir. Sen çelebi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
4: Mehmet Emi. Mehmet Emi.
14: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
4: Kömekçisi.
14: Kömekçisi? Sen ha!
15: Oğlum!
6: Oğlum! Nene! Baba! Ay nene!
16: Nala! Kutu! Neşe manat! İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. 1000, 1000.
4: Emin, orada ne çekiyorsun?
16: 1 madde ver başı sana. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneva. Fransız halkı şefeli. Badem Badem'in mavi geceleri.
0: Kız koynun aldı bizi.
4: Morgi! Morgi! Kapatın!
0: Şehri. Yarı bölmüştü kimisi.
4: Harada tapmış yerdeydi. Yıllar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
4: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
4: al seheri. Kapıldı!

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksen, bilirim nece gideceksen, nece ki inisturta gedirdin ha.
1: Söz danıştı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nene kurban olsun seni al balam.
2: Hay benim kaşı hay nene.
1: Gene başladılar.
3: Deli külök.
4: Ahtır vaklar evde tapılmış sana.
3: Gülü apar.
5: O skelet şekli yadındadır.

0: yaşım anlar. Burada 106.3 FM.
1: Kimse duygu düşmesin. Kimse duygu düşmesin kederimden, gemimden. Gah tufan, gah rüzgar.